şimşekler çakıyor semalarında. Zayıf bir mum, zayıf bir mum yanıyor şu kapkaranlık odamda. Tek arkadaşım, kadehim, ışığım, dört duvarım. Her şeyi düşünüyor zaman zaman. Ama her şeyi düşünüyor şu zamanlı aklım. Ah, ah be güzelim. Yanımda sen olmalıydın.

yaşadın, benim yokluğumu hissettin an. Kahrından ağlayıp yalvaracak

yollarda beklettin diye, o büyük sevgimi yok ettin diye, vefasız kalbinden utanacaksın. Beni dinlemeyip terk ettin diye,

istersen ona da çektir. Ben gibi onu da canından bezdir. Öğrensin sevmenin bedeli nedir. Onu da yak tanrım, ateşlerde yak. Onu da yak tanrım.

0: Radyo Öğüt.
1: Yarınım sensiz, günlerim güneşsiz, ölüm bu ecelsiz, kat

0: çekenler.
1: Bir duamız vardı Tanrı'dan bizim, ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için, hani ölümsüzdü, hani ölümsüz yüce sevgimiz.

0: Radyo Öğüt.
1: Yoluna çıkmaya cesaretim yok. Her halin yolumdan döndürür beni. Şöyle bir bakmaya cesaretim yok. Rüzgarın alevsiz söndürür beni. Yoluna çıkmaya

sensiz ah yaşamaya hiç umudum yok. Derdine düşmüşüm, dertsiz günüm yok. Hasret

0: görmeyelim.
1: Seni mutlu edebilmek için göz bebeğim gibi sevdim. Senden bugüne kadar hiçbir şey istemedim. Ama ilk defa

geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah, unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları, kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancıl ol, düşün öbür dünyayı, bir karıncayı bile incitme sakın evlat. İnsan ol evlat.

Radyo Öğüt. Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532-578-22-0.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş. Banyonuza atılan imza.
7: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A, Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
7: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
8: Duşa kabin deyince akla ne

0: bilir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
1: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
2: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım Halil ve Eren Oktay, Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu Üzeri 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta 0537 640 71 80. Akyol Otokaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı Eyüp Akyol, Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok 0554 920 62 84.
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408, 0532 170 71 81. Saadet Perde, Özdilek AVM arkası, 0536 301 71 57. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası, İsa Yeşildağ, 0542 546 76 47. Akınlar Mahallesi, 2615. Sokak, H1 Blok. Ham Çelik Yapı, 3 Köprü Kaynaştı, 0543 617 61 81.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak, 0537 445 81 çift 0. YNK Garaj Oto Aksesuar, Aziziye Mahallesi Düzce, 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı, numara 58 Taksim A Düzce, 0533 453 99 86. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Aziziye Mahallesi Onur Sokak numara 40, 0535 749 40 77.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40 0541 238 50 79. Selen Duşakabin, Banyo Dolapları Satış, Tamir ve Montaj, Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi, 0533 438 50 24. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi, İstanbul Caddesi, Ziraat Bankası Yanı.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: dinlerken.
1: Radyo Umut reklamlar.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Enseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
6: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 900 11-96-18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
7: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf

0: finansman sistemiyle uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
3: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 66 61 0380 537 55 40 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 28 81
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: FMA Auto, Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6, 0545 814 53 81. Bartan Motors, Emrah Bartan, Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca, 0538 495 21 81. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol, Kirazlı Camii Karşısı, 0380 524 3085. Düzce BM Oto Kurtarma, Düzce Merkez, 0534 981 22 64.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 18 25 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt Aziz Yıldırım Bulvarı 0541 819 çift 052 Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye D100 Karayolu Üzeri Düzce Merkez 0532 179 34 53 VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 70 08
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Aktan Pelvan Algün Westside Konuray 0533 674 12 20 Topaloğlu Metal Aydın Pınar Yolu Üzeri 0555 409 31 41 Akınlar Hafriyat, Akın Akbulut. Otoban çıkışı Kaynaştı. 0541 545 50 42. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar. 0532 413 69 06. Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri Koray Çakır. Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi. 0543 227 93 95.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Radyo Üç reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Enseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
2: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Öğüt reklamlar. Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme.
0: Deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la

0: koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Akso Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Akso Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
1: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 9618. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taşalı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-8595 524-8595.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım, Halil ve Eren Oktay, Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33, 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu Üzeri, 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta, 0537 640 71 80. Akyol Otokaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok, 0554 920 62 84.
0: Tüm İslam aleminin ve Yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408, 0532 170 71 81. Saadet Perde, Özdilek AVM arkası, 0536 301 71 57. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası, İsa Yeşildağ, 0542 546 76 47. Akınlar Mahallesi, 2615. Sokak, H1 Blok. Ham Çelik Yapı, 3 Köprü Kaynaştı, 0543 617 61 81.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak, 0537 445 81 çift 0. YNK Garaj Oto Aksesuar, Aziziye Mahallesi Düzce, 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı numara 58 Taksim A Düzce, 0533 453 99 86. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Aziziye Mahallesi Onur Sokak numara 40, 0535 749 40 77.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak, 0535 838 70 99. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi, Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40, 0541 238 50 79. Selen Duşakabin, Banyo Dolapları Satış, Tamir ve Montaj, Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi, 0533 438 50 24. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi, İstanbul Caddesi, Ziraat Bankası Yanı.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
0: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Üzülse, trafikten tut, bekle, uğraşma, zaman kaybetme.

0: tüm projelerimiz Emlak Bank Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 66 61 0380 537 55 40 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 28 81
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: FMA Auto, Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6, 0545 814 5381. Bartan Motors, Emrah Bartan, Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca, 0538 495 2181. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol, Kirazlı Camii Karşısı, 0380 524 3085. Düzce BM Oto Kurtarma, Düzce Merkez, 0534 981 2264.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 1825 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt Aziz Yıldırım Bulvarı 0541 819 0052 Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye D100 Karayolu Üzeri Düzce Merkez 0532 179 3453 VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 7008
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Aktan Pelvan Algün Westside Konuray 0533 674 1220 Topaloğlu Metal Aydınpınar Yolu Üzeri 0555 409 3141 Akınlar Hafriyat Akın Akbulut Otoban Çıkışı Kaynaştı 0541 545 5042 ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532 413 6906 Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri Koray Çakır Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi 0543 227 9395
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Radyo Uç reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

söyleme çünkü inanırım. Telefonum açık, belki ararsın. Sen benim inandığım en güzel yalansın. Belki bir gün anlarsın çok geç olmadan. Bu lanet kadar yazılmış anlama daha dolmadan. Bakma ağladığıma, herkes koşar ışığına, ben koştum karanlığına. Bilsen neler düşündüm gözlerimi kapattığımda. Her gece kabusla, mapustaki kardeşlere sözüm var, alacağım onları Lambo Brabus'la. Dönecekmiş. Seni sevmek meğer her gün ölmekmiş. Ateş gibi sönmek, iyi hal için mahkemede giyilen beyaz kırışık bir gömlekmiş.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen

0: Bölgenin en büyük atölyesinde fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox Reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox Reklam, işletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağında. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım, Halil ve Eren Oktay, Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33, 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu Üzeri, 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta, 0537 640 7180. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok, 0554 920 6284.
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408, 0532 170 71 81. Saadet Perde, Özdilek AVM arkası, 0536 301 71 57. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası, İsa Yeşildağ, 0542 546 76 47. Akınlar Mahallesi 2615. Sokak H1 Blok. Ham Çelik Yapı, 3 Köprü Kaynaştı, 0543 617 61 81.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak, 0537 445 81 çift 0. GNK Garaj Oto Aksesuar, Azizye Mahallesi Düzce, 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı numara 58 Taksim A Düzce, 0533 453 99 86. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Azizye Mahallesi Onur Sokak numara 40, 0535 749 40 77.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak, 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi, Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40, 0541 238 50 79. Selen Duşakabin, Banyo Dolapları Satış, Tamir ve Montaj, Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi, 0533 438 50 24. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi, İstanbul Caddesi, Ziraat Bankası Yanı.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.
2: Radyo Öğüt.

0: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlakbank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
3: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası.
3: Tırımların adresi.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı.

0: Reklam, işletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
2: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom, Gazhane Caddesi, Kemerpark karşısı. Fabrika, Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 66 61 0380 537 55 40 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 28 81
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: FMA Auto Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6 0545 814 53 81 Bartan Motors Emrah Bartan Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca 0538 495 21 81 Egemer Granit D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380 524 30 85 Düzce BM Oto Kurtarma Düzce Merkez 0534 981 22 64
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 18 25 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt Aziz Yıldırım Bulvarı 0541 819 çift 052 Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye D100 Karayolu Üzeri Düzce Merkez 0532 179 34 53 VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 70 08
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Aktan Pelvan Algün Westside Konuray 0533 674 12 20 Topaloğlu Metal Aydınpınar Yolu Üzeri 0555 409 31 41 Akınlar Hafriyat Akın Akbulut Otoban Çıkışı Kaynaştı 0541 545 50 42 ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532 413 69 06 Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri Koray Çakır Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi 0543 227 93 95
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle hayırlı bayramlar.

0: Reklamlar. Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
1: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
2: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444. 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
0: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi Dmall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.

0: Radyo Ulç reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535-943-0781.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp attı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşlerkende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp attı 0533

0: Öğrencisiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşakabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım, Halil ve Eren Oktay, Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33, 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu Üzeri, 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta, 0537 640 7180. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok, 0554 920 6284.
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408, 0532 170 71 81. Saadet Perde, Özdilek AVM arkası, 0536 301 71 57. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası, İsa Yeşildağ, 0542 546 76 47. Akınlar Mahallesi 2615. Sokak H1 Blok. Ham Çelik Yapı, 3 Köprü Kaynaştı, 0543 617 61 81.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak, 0537 445 81 00. GNK Garaj Oto Aksesuar, Aziziye Mahallesi Düzce, 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı numara 58 Taksim A Düzce, 0533 453 99 86. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Aziziye Mahallesi Onur Sokak numara 40, 0535 749 40 77.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak, 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi, Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40, 0541 238 50 79. Selen Duşakabin, Banyo Dolapları Satış, Tamir ve Montaj, Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi, 0533 438 50 24. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi, İstanbul Caddesi, Ziraat Bankası Yanı.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Çat çat çatsın derim, kaşları çatsın derim. Çok çok çok güzelim, unutursam yaşsın.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
1: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
3: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
4: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
5: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

pilara. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
4: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
6: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524.
7: Kapağında Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 66 61 0380 537 55 40 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 28 81
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: FMA Auto Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6 0545 814 53 81 Bartan Motors Emrah Bartan Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca 0538 495 21 81 Egemer Granit D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380 524 30 85 Düzce BM Oto Kurtarma Düzce Merkez 0534 981 22 64
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 18 25 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt Aziz Yıldırım Bulvarı 0541 819 çift 052 Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye D100 Karayolu üzeri Düzce Merkez 0532 179 34 53 VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 70 08
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Aktan Pelvan Algün Westside Konuray 0533 674 12 20 Topaloğlu Metal Aydınpınar Yolu Üzeri 0555 409 31 41 Akınlar Hafriyat Akın Akbulut Otoban Çıkışı Kaynaştı 0541 545 50 42 ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532 413 69 06 Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri Koray Çakır Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi 0543 227 93 95
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle hayırlı bayramlar.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
5: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
6: Tam zamanında tam destek, tam destek, tam finans.
4: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
2: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Radyo Öğüt.
1: Hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Ensiva 2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım Halil ve Eren Oktay. Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik ısıtma ve soğutma sistemleri klima. D100 Karayolu Üzeri 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta 0537 640 71 80. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı Eyüp Akyol Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok 0554 920 62 84.
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat Yeni Mahalle numara 408 0532 170 71 81. Saadet Perde, Özdilek AVM Arkası, 0536 301 71 57. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası, İsa Yeşildağ, 0542 546 76 47. Akınlar Mahallesi, 2615. Sokak, H1 Blok. Ham Çelik Yapı, 3 Köprü Kaynaştı, 0543 617 61 81.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak, 0537 445 81 00. YNK Garaj Oto Aksesuar, Aziziye Mahallesi Düzce, 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı, numara 58 Taksim A Düzce, 0533 453 99 86. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Aziziye Mahallesi Onur Sokak numara 40, 0535 749 40 77.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40 0541 238 50 79. Selen Duşakabin, Banyo Dolapları Satış, Tamir ve Montaj. Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi, 0533 438 50 24. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi, İstanbul Caddesi, Ziraat Bankası Yanı.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
5: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 9444 523 9444. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
7: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444 36 69.
8: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
9: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 22'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
3: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
9: Tam zamanında tam destek.
8: Senden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 66 61 0380 537 55 40 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 28 81
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: FMA Auto, Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6, 0545 814 53 81. Bartan Motors, Emrah Bartan, Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca, 0538 495 21 81. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol, Kirazlı Camii Karşısı, 0380 524 30 85. Düzce BM Oto Kurtarma, Düzce Merkez, 0534 981 22 64.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 18 25 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt Aziz Yıldırım Bulvarı 0541 819 çift 052 Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye D100 Karayolu Üzeri Düzce Merkez 0532 179 34 53 VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 70 08
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Aktan Pelvan Algün Westside Konuray 0533 674 12 20 Topaloğlu Metal Aydın Pınar Yolu Üzeri 0555 409 31 41 Akınlar Hafriyat, Akın Akbulut. Otoban çıkışı Kaynaştı. 0541 545 50 42. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar. 0532 413 69 06. Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri Koray Çakır. Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi. 0543 227 93 95.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Radyo Ünk reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ver Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ver Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
4: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
5: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
6: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
7: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Elimde senedim var, nakdim yok. E kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte tam final...
7: Kemerpark karşısı, fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
8: Elimde senedim var, nakdim yok.

0: Elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
1: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524-85-95 524-85-95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım, Halil ve Eren Oktay, Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33, 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu Üzeri, 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta, 0537 640 7180. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok, 0554 920 6284.
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408, 0532 170 71 81. Saadet Perde, Özdilek AVM arkası, 0536 301 71 57. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası, İsa Yeşildağ, 0542 546 76 47. Akınlar Mahallesi 2615. Sokak H1 Blok. Ham Çelik Yapı, Üç Köprü Kaynaştı, 0543 617 61 81.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak, 0537 445 81 çift 0. GNK Garaj Oto Aksesuar, Azizye Mahallesi Düzce, 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı numara 58 Taksim A Düzce, 0533 453 99 86. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Azizye Mahallesi Onur Sokak numara 40, 0535 749 40 77.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak, 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi, Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40, 0541 238 50 79. Selen Duşakabin, Banyo Dolapları Satış, Tamir ve Montaj, Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi, 0533 438 50 24. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi, İstanbul Caddesi, Ziraat Bankası Yanı.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Radyo Üç reklamlar.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike, kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara, 444-9481.
2: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
3: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
4: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
2: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
5: Çorbacı Mülayim 5. Şubesi ile kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Elimde senedim var, nakdim yok. Kolayı var. Faturalı senedinizle birlikte Tam Finans'a gelin, alacaklarınızı vadesinden önce nakde çevirin. Çünkü Tam Finans'ta vakit nakittir, senet de nakittir. Ayrıntılı bilgi için tamfinans.com.tr ve 444-3669.
7: Tam zamanında tam destek, tam destek, Tam Finans.
8: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Radyo 3 reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Trendyol'dan Düzce'nin ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi, Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 00.
5: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
6: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş. Banyonuza atılan imza.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 85 95 524 85 95.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 66 61 0380 537 55 40 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 28 81
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: FMA Auto, Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6, 0545 814 53 81. Bartan Motors, Emrah Bartan, Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca, 0538 495 21 81. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol, Kirazlı Camii Karşısı, 0380 524 30 85. Düzce BM Oto Kurtarma, Düzce Merkez, 0534 981 22 64.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 18 25 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt Aziz Yıldırım Bulvarı 0541 819 çift 052 Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye D100 Karayolu Üzeri Düzce Merkez 0532 179 34 53 VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 70 08
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Aktan Pelvan Algün Westside Konuray 0533 674 12 20 Topaloğlu Metal Aydın Pınar Yolu Üzeri 0555 409 31 41 Akınlar Hafriyat, Akın Akbulut. Otoban çıkışı Kaynaştı. 0541 545 50 42. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar. 0532 413 69 06. Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri Koray Çakır. Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi. 0543 227 93 95.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Radyo Umut reklamlar.
1: Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elseva 22'ye, Decathlon'dan Mediamarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
3: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
4: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 0781.
5: Çorbacı Mülayim 5. şubesiyle kalıcı konutlar bağlantı yolunda açıldı. Birbirinden lezzetli çorbalar, sulu yemekler ve tatlı çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Telefon 0380 523 94 44 523 94 44. Çorbacı Mülayim, bağlantı yolu üzeri Düzce.
6: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: Dinle, aşk seninle.
1: Radyo Öğüt, Düzce'nin en sevilen radyo istasyonu.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım, Halil ve Eren Oktay, Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33, 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu Üzeri, 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta, 0537 640 71 80. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok, 0554 920 62 84.
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408, 0532 170 71 81. Saadet Perde, Özdilek AVM arkası, 0536 301 71 57. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası, İsa Yeşildağ, 0542 546 76 47. Akınlar Mahallesi 2615. Sokak H1 Blok. Ham Çelik Yapı, 3 Köprü Kaynaştı, 0543 617 61 81.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak, 0537 445 81 çift 0. GNK Garaj Oto Aksesuar, Aziziye Mahallesi Düzce, 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı numara 58 Taksim A Düzce, 0533 453 99 86. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Aziziye Mahallesi Onur Sokak numara 40, 0535 749 40 77.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak, 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40, 0541 238 50 79. Selen Duşakabin, Banyo Dolapları Satış, Tamir ve Montaj, Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi, 0533 438 50 24. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi, İstanbul Caddesi, Ziraat Bankası Yanı.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Özgürlüğü seç. Trafikten kurtul. Bekleme, uğraşma, zaman kaybetme. Ber Motobike'la peşinatsız motor sahibi ol. Elden 12 ay ödeme, aynı gün teslim. Stoklar sınırlı, kaçırma. Ber Motobike. Kervan mevkii ışıklarda. Hemen ara. 444-9481.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat, kazançlı yatırımların adresi.
3: Şimdi ProBox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. ProBox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. ProBox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Sevduş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Sevduş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Sevduş, banyonuza atılan imza.
5: Cuma yeri öğreten sürücü kursuyla ehliyet almak artık çok daha hızlı. Tır, kamyon, otobüs, otomobil ve motosiklet ehliyeti almak için bize uğramadan karar vermeyin. Uzman eğitici kadromuz ve güler yüzlü personelimizle hizmetinizdeyiz. Cuma yeri öğreten sürücü kursu. İrtibat ve bilgi için telefon 0507 375 56 54 0507 375 56 54.
6: Çakmanlar Arçelik'te beyaz eşyadan züccaciyeye, elektronikten küçük ev aletlerine en avantajlı fiyatlar ve ürünler sizleri bekliyor. Siz de gelin, avantajları kaçırmayın. Çakmanlar Arçelik, Kızılay Meydanı Düzce.
7: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

biliyorsunuz, sevmek emek ister. Biliyorsunuz, sevmek yürek ister, sevmek fedakarlık ister, sevmek adam olmak ister. Yok öyle, seni seviyorum deyip de ardına bile bakmadan çekip gitmek yakışır mı bana? Yakışmaz. Oysa ki ben ne isterdim biliyor musun? Ne isterdim? Seninle yaşamak ve seninle ölmek.

0: Sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 6661 0380 537 5540 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 28 81
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: FMA Auto Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6 0545 814 53 81 Bartan Motors Emrah Bartan Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca 0538 495 21 81 Egemer Granit D100 Karayolu Yan Yol Kirazlı Camii Karşısı 0380 524 30 85 Düzce BM Oto Kurtarma Düzce Merkez 0534 981 22 64
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: Özel Lider Eğitim Kurumları Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik Faruk Sağlam AK Parti İl Binası Yanı 0533 296 18 25 İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt Aziz Yıldırım Bulvarı 0541 819 çift 052 Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye D100 Karayolu Üzeri Düzce Merkez 0532 179 34 53 VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 70 08
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Düzce BHP Grup Gayrimenkul Burak Aktan Pelvan Algün Westside Konuray 0533 674 12 20 Topaloğlu Metal Aydınpınar Yolu Üzeri 0555 409 31 41 Akınlar Hafriyat Akın Akbulut Otoban Çıkışı Kaynaştı 0541 545 50 42 ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532 413 69 06 Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri Koray Çakır Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi 0543 227 93 95
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle hayırlı bayramlar.

0: Reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksuoğlu, 0535 943 07 81.
2: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
3: Duşa kabin deyince akla ne gelir? Tabii ki Save Duş. 20 yıllık deneyimiyle tamamen yerli üretim duşa kabinleri ilk elden size ulaştıran Save Duş. Kalitesi ve fiyatıyla fark yaratır. Showroom Gazhane Caddesi Kemerpark karşısı. Fabrika Çilimli Sapağı'nda. Save Duş, banyonuza atılan imza.
4: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524

böylesine bağlandığını bilseydim, bırakıp gider miydim seni? Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı, yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, inan ki sevdiğim, unutmadım, unutmadım, unutmadım seni.

0: sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Oktay Otomotiv Mekanik Şanzıman Tamir ve Bakım, Halil ve Eren Oktay, Küçük Sanayi Sitesi B Blok numara 33, 0542 303 4405. Melih Oto Elektrik Isıtma ve Soğutma Sistemleri Klima, D100 Karayolu Üzeri, 0532 714 1241. Beyza Unlu Mamuller Ömer Usta, 0537 640 7180. Akyol Oto Kaporta Sigorta ve Kasko Hasar Onarımı, Eyüp Akyol, Akınlar Mahallesi 2616. Sokak B2 Blok, 0554 920 6284.
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz.
1: Batu Nakliyat, Yeni Mahalle numara 408, 0532 170 71 81. Saadet Perde, Özdilek AVM arkası, 0536 301 71 57. Yeşildağ Otomotiv Mekanik ve Çıkma Parçası, İsa Yeşildağ, 0542 546 76 47. Akınlar Mahallesi 2615. Sokak H1 Blok. Ham Çelik Yapı, Üç Köprü Kaynaştı, 0543 617 61 81.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: İhsan Baba'nın Çiftliği Büyükbaş Hayvan Çiftliği, Sarayyeri Mahallesi 2750. Sokak, 0537 445 81 çift 0. YNK Garaj Oto Aksesuar, Aziziye Mahallesi Düzce, 0537 994 89 81. SNR Sigorta Erkul Coşkun, Uzun Mustafa Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı numara 58 Taksim A Düzce, 0533 453 99 86. Saygın Oto Toyota Özel Servis Serdar Demir, Aziziye Mahallesi Onur Sokak numara 40, 0535 749 40 77.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Oto İnan Diferansiyel Tamir Bakım Onarım Servisi Ali İnanoğlu, Küçük Sanayi Sitesi 2585. Sokak, 0535 838 7099. Kayalar Oto Otomotor Mekanik Bakım ve Onarım Servisi, Akınlar Mahallesi 2585. Sokak numara 40, 0541 238 5079. Selen Duşakabin, Banyo Dolapları Satış, Tamir ve Montaj, Furkan Peker, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi, 0533 438 5024. Meydan Park AVM, Cami Kebir Mahallesi, İstanbul Caddesi, Ziraat Bankası Yanı.
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle. Hayırlı bayramlar.

Yorgunsun biliyorum. Oysa bir tek sözcük yeterdi anlatmaya. Saçların ellerini özlüyor. Çığlar yuvarlanıyor ömrünün uçurumlarında. Seni anlıyorum. O en saklı yerinde ağlayan kahkahalar. Hangi yasak umudun ihanetidir? Birer birer kopartmışlar bütün çiçeklerini. Ağlıyor musun?

yaprak döken gençliğinin satır aralarında, altı kırmızıyla çizilmiş ve tırnak içine alınmış suskunluğunun baş harflerisin. Şehirler uyurken, boğazına sarılırken öfkeler, bu gizli gülmelerin, bu sessiz ağlamaların nedir anlamı?

bir daha beni arama, sorma, unut gitsin, her şey burada bitsin diye yazmışsın. Sonra her şeyini alıp kaybolmuşsun. Ama

0: reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den LC2'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
1: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın, doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
2: Düzce'de ev sahibi olmanın en kolay yolu Asat İnşaat'ta. Şimdi tüm projelerimiz Emlak Bank, Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi ile uyumlu. Faiz yok, risk yok. Devlet güvencesiyle kira öder gibi taksitlerle dilediğiniz gibi ödeyin. Konuralp Üniversite Hastanesi girişindeki Asat İnşaat ofisine bekliyoruz. Bilgi için hemen arayın. 0380 606 çift 081. Asat İnşaat. Kazançlı yatırımların adresi.
3: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: sevdiklerinizle beraber neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. Kurban Bayramınız kutlu olsun.
1: Sevduş, Azmi Milli Mahallesi ve Çilinli Sapı 0380 523 66 61 0380 537 55 40 Fatih Oto Japon Servisi Fatih Yeşildağ 0536 208 1586 Düzce Milasu Recep Koca 0535 372 86 78 Töngel Oto Kurtarma Düzce Merkez 0544 974 28 81
0: Tüm İslam aleminin ve yüce Türk milletinin Kurban Bayramını tebrik ederiz.
1: FMA Auto, Ruhi Kurnaz Caddesi numara 6, 0545 814 53 81. Bartan Motors, Emrah Bartan, Ayazlı Mahallesi, Ereğli Caddesi numara 137 Akçakoca, 0538 495 21 81. Egemer Granit, D100 Karayolu Yan Yol, Kirazlı Camii Karşısı, 0380 524 30 85. Düzce BM Oto Kurtarma, Düzce Merkez, 0534 981 22 64.
0: Bayram dostluğu, sevgiyi ve geleceği paylaşmaktır. Kardeşlik ve dostlukla dolu bir bayram geçirmenizi dileriz.
1: Özel Lider Eğitim Kurumları, Lider Sürücü Kursu ve Psikoteknik, Faruk Sağlam, AK Parti İl Binası Yanı, 0533 296 18 25. İstanbul ve Akyurt Nakliyat Ercan Akyurt, Aziz Yıldırım Bulvarı 0541 819 çift 052. Şah Atlantik Hafriyat ve Nakliye, D100 Karayolu üzeri Düzce Merkez 0532 179 34 53. VT Lojistik Volkan Taşkan 0541 570 70 08.
0: Bayramın bereketi ve bolluğu yarınlarımıza vesile olsun. İyi bayramlar.
1: Düzce BHP Grup Gayrimenkul, Burak Aktan Pelvan, Algün Westside Konuray, 0533 674 12 20. Topaloğlu Metal, Aydınpınar Yolu Üzeri, 0555 409 31 41. Akınlar Hafriyat, Akın Akbulut, Otoban Çıkışı Kaynaştı, 0541 545 50 42. ACR Mekanik Volkswagen ve Audi Özel Servisi Fatih Acar 0532 413 69 06 Kardeşler Yapı Cam Balkon Sistemleri Koray Çakır Nusrettin Mahallesi Eski Bolu Caddesi 0543 227 93 95
0: Kırgınlıkların ve küslüklerin son bulduğu daha nice bayramlara ulaşmamız vesilesiyle hayırlı bayramlar.

0: Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadar.
1: Radyo Ünk reklamlar. Düzce'nin en büyük alışveriş merkezi D-Mall kapılarını açtı. Boyner'den Elsiva 2K'ye, Decathlon'dan MediaMarkt'a uzanan zengin marka dünyasıyla şimdi yepyeni deneyimleri keşfetme zamanı.
2: Evinize ya da iş yerinize doğal bir dokunuş ister misiniz? Paşa Stone'la tanışın. Kültür taşı, kültür tuğlası, doğal taş kaplama ve dış cephe sistemlerinde uzmanlık, kaliteli işçilik burada. Ve Düzce'de bir ilk. Taş alı uygulaması sadece Paşa Stone'da. Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki showroom'umuza uğrayın. Doğallığın farkını yerinde görün. Paşa Stone, doğallığın adı. 0532 578 22 çift 0.
3: Şimdi Probox reklamla markanızı öne taşıyın. Işıklı ve ışıksız tabelalar, totem ve pilon tabelalar, kutu harf imalatı, cephe giydirme, araç kaplama ve daha fazlası. Tabelanın her türlüsü bizde. 1000 metrekare alanıyla bölgenin en büyük atölyesinde, fason ve perakende üretimde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Probox reklam Akınlar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yolunda. Hemen ulaşmak için WhatsApp hattı 0533 911 96 18. Probox reklam. İşletmenizin görünen yüzü, kazandıran çözümü.
4: Düzce'de temizlik denildiğinde akla gelen ilk firma olan Aksu Profesyonel Temizlik, sunduğu geniş hizmet ağıyla fark yaratıyor. Koltuk yıkamadan dış cephe temizliğine, inşaat sonrası detaylı temizlikten taşınma ve iş yeri temizliğine kadar birçok alanda profesyonel çözümler sunan Aksu Profesyonel Temizlik, büyük şirketlerin de tercih ettiği güvenilir ekipler arasında yer alıyor. Son teknoloji ekipmanlar ve deneyimli kadrosuyla hizmet veren Aksu Profesyonel Temizlik, Hamidiye Mahallesi, Atıcı Sokak numara 10 Taksim A Düzce. Bülent Aksu oldu. 0535 943 07 81.
5: Reklamın iyisi kötüsü olmaz ama siz yine de iyisini seçin. Radyo Öğüt Reklam Servisi 524 80

0: yüce dağ başında yayılan atlar, yar mendil işlemiş ikiye katlar, mezarın üstünde beş karış otlar, bitmeyince gönül yardan ayrılmaz, ayrılmaz benim oğlum, ayrılmaz.
1: Radyo Öğüt.

0: Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerimle sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.
1: Elimi kana bulama beni. Yazımı kışa çevirme beni. Anam yaşlı, babam hasta. Anam yaşlı, babam hasta. Kardeşim yok bile. Belalım benim, sevdalım benim. Elimi kana bulama benim.

İşte böyle sevgi. Eşi benzeri olmaz bir sevgi bu. Bilirsin ki benim sevgim hep bu. Kendime hiç engel olamam. Ben ölümüne sevdim. Gece gündüz yollara sevdalar ekerim. Bu uğurda her çileyi gözümü kırpmadan çekerim. Hatta çekmiş. Ben daha doğmadan seni sevmişim. Senden başkasını bana söyleseler gülerim. İnan ki bu dünyaya 1000 defa gelsem